Ya dinliyorum. Soku fuutu wiyaani noon. Fuutu wi ko ɓuri sabu donde musoogi donde e mamudu donde e mala donde yotum jaalaaɗo. Oɗo wiyete Oumar Samba Gata Hamadi Belal Dela. Gorko pullo o wuuri tan duuɓi capantati duuɓi jeegom aduna o firtoto inde nden haali koko tiiɗo golluno ayi mere mere yiɗata manata mahata nafata jaafoɗa noon lefol ngol ne heewi haala soko noon ko an heewi haala seydi ba saɗa manta dima ma so tawi ala ko gollanma kala ko kalanɗama ko fenani hunde fof ko kalanɗami ɗo ko gollanma sakki wonti nelal mbeɗa yettini ɗum.

0: Vadisi gibi benim kontelektör.
1: Baya hangi elektör bilmiyorum diye mi söyleyeyim? Dişeyi mi bakıyorum? Bu mutlu bile koşu falan formalı hep var. Kiren kokuları yani bu.

dande ne ma haa ara jigi hakkille kadi no gondata yimbe dande no wala dum hakkille kanda kadi kanda wadde.

Maya, Maya, Maya. Uçağı kafasına arzor demez ekim cimek. Çilge zala zemre cenge gav. Korkoyne kavla var simun ladık musale amar vadık. Maya, Maya. Uçağı kafasına arzor demez ekim cimek. Çilge zala zemre cenge gav. Korkoyne kavla var simun ladık musale amar vadık.

benim adıyla tanrının mana kurdu bu neyi sorun ki. Son konu insan ben onu mu koydum onu diye. Son kapan kiran kurdu, seni yanka son kapı mı kalmayla son kapı da bana kitap edilir. Kurum ben canlarım ben benim adım kurdu bana son.